0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

ve dinletmek için sabırsızlanıyoruz. Gönlümü sana verdim, başkasına veremem başlıklı konserimizle huzurunuzdayız. İlk türkümüz Osman Aziz'den olacak ve ayağında kundura, yar gelir dura dura, a benim nazlı yârim geçerken bize uğra diyecek.

Radyo ailesinin türkü sevdalıları, gönlümüzden gönlünüze selam ola. Mikrofon başında ben Bedriye Kalis, rejide arkadaşımız Gergana Dramalyeva ile birlikte çok güzel türküler derledik.

"A benim nazlı yârim, geçerken bize uğra," dedi Osman Aziz ve sırayı Aynur Muzaffer'e bırakacak ve "Bir gün evinize varsam" türküsünü dinliyoruz.

türkülerle anlatırız sevdamızı bazen, değil mi sevgili dinleyiciler? İşte sıradaki türkümüz de tam olarak böyle bir türkü. Benim sevgilimin gözleri kara, kalbime bıraktın derin bir yara diyor Hafize Beysim. Dinleyelim.

Gönlümü sana verdim, başkasına veremem. Konserimiz Cevat Alişef ile devam ediyor. Kara tren geliyor, kara duman salıyor. Çıkın bakın komşular, trenden kim iniyor diyor.

Bazen özlem dolu ayrılıklara merhem olur türkülerimiz. Vasfiye Şabanova, gidiyorum ağlama, karaları bağlama, saçlarından bir tel ver, ilaç olur yarama diyecek.

Konserimizin başlığı olan türkümüzle de devam edelim şimdi. Gönlümü sana verdim, başkasına veremem. Sen benim tek aşkımsın, ben sensiz yaşayamam diyor Nazmi Necipov.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Türkü Sefa'mız sevgili dinleyiciler, İbrahim Mustafov ile devam ediyor ve ne mi diyor? Seni görmek ümidiyle yaşıyorum yârim, kalbimde ben seni taşıyorum yârim.

hiç ara vermeden sıradaki güzel türkümüzü dinleyelim. Bayse Arifova. Kapı önünde durdum, elimi elime vurdum. Çok güzeller içinde ben birine vuruldum diyecek.

verdim, başkasına veremem sözleri üzerine bir de Ali Feyzullah'ı dinleyelim. Çünkü ne mi diyor? Gören maşallah desin. Kimin var böyle yari diye soruyor.

Bu konserimize özel derlediğimiz güzel bir türkümüz daha var. Osman İbrahimov söylüyor. Yeni tabakta üzüm, aileme iki gözüm. Eğer seni alamazsam kör olsun iki gözüm. Nazlı da Feridem nerede? Testiyi doldurur derede diyor.

Feridem'den sonra Kerimem ile devam etmek istedik. Mestan Adalı söylüyor. Nerelere gidersin canlarım Kerimem? Aykırı yollardan gel aman aman.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Sevdalardır bizi çoğu zaman coşturan, çoğu zaman da durultan. Tıpkı Behçet Mustafa'nın türküsünde söylediği gibi. O kara gözlere nasıl vuruldum, coşarken sular gibi nasıl duruldum.

Bu güzel türkü ziyafetinde Sıdıka Ahmedova da olacak pek tabii ki. Ayna almış eline, bak işçi güzeline, deli divane oldum saçının bir teline diyor.

Rodopların Bülbülünden güzel bir türküde de şimdi sıra. Şu güzele bir bakın, bakışın nur saçıyor diyecek Kadriye Latif.

Gönlümü sana verdim, başkasına veremem başlıklı konserimizin son türküsüne geldi sıra. Vildan Hasanova söyleyecek. Benim yarim çiçekten çiçek, süpürün sokakları, yarim geçecek. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bu yayınımızda önce sunacağımız haber bülteninin ardından Perşembe Ekspres programıyla huzurunuzda olacağız. Önce bazı haberlerin özetleri. Sunucunuz Sevda Dükkancı. Bulgaristan, denizde batan geminin incelenmesi için destek talep etti. Yotova-Volchev ikilisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık. Bulgaristan, denizde batan geminin incelenmesi için destek talep etti. Yotova-Volchev ikilisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık farkla önde görünüyor. Kırcalı'da Balıkçılık Ajansı'nın Orman Müdürlüğü ile birleşmesi protesto ediliyor. Şimdi haberler. Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yabancı bayrak altında seyreden iki ticari geminin insansız hava araçları tarafından vurulmasıyla ilgili olarak güvenlik birimleri söz konusu dronların Rusya'ya mı yoksa Ukrayna'ya mı ait olduğu konusunda iki ihtimali araştırıyor. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Nova TV'ye yaptığı açıklamada şu an için herhangi bir kanıt bulunmadı dedi. Bakan ayrıca Bulgaristan'ın batan geminin sualtı dronuyla incelenmesi için uluslararası kuruluşlardan yardım talep ettiğini bildirdi. Stoyanov'un verdiği bilgiye göre gemi Mısır'dan Türkiye üzerinden Romanya'ya doğru sefer gerçekleştiriyordu. Buğday taşıyan geminin mürettebatının Suriye vatandaşlarından oluştuğu açıklandı. Geminin yaklaşık 3 dakika içinde battığını belirten Bakan Stoyanov, bunun geminin saldırı sonucunda ağır hasar almış olabileceği ya da patlayıcı nitelikte bir yük taşıdığı anlamına gelebileceğini ifade etti. Stoyanov, saldırıya uğrayan ancak halen su üzerinde bulunan diğer geminin de en kısa sürede inceleneceğini söyledi. Ortak ve müttefik ülkelerden olay bölgesine ilişkin bilgiyle uydu görüntülerini bize iletmelerini talep ettik diyen Bakan Stoyanov, Karadeniz'de çatışmaların yoğunlaşması ve artık ticari gemilerin de hedef alınması nedeniyle deniz taşımacılığının gerçekleştirilmesinin son derece riskli olacağını ifade etti. Stoyanov, Ulusal Güvenlik Danışma Konseyi toplantısında savaşın tarafı olan İki ülkeye ticari gemilere yönelik saldırılardan kaçınmaları çağrıldı.

0: arasında bulunduk dedi. Gallup International Balkan tarafından Eylül sonuyla Ekim ayı başında gerçekleştirilen ulusal kamuoyu araştırmasının verilerine göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyasının başlangıcında yarışın açık fark ara önde bulunan bir aday çiftiyle ikinci sıradaki aday çifti etrafında şekillendiği görülüyor. Mevcut Cumhurbaşkanı İlyana Yotova ile Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kirill Volchev %44,9 destekle açık farkla önde bulunuyor. İkiliyi eski geçici hükümet başbakanı Andrei Gyurov'la onun hükümetindeki İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Vekili Georgi Kandev %24,8 destekle takip ediyor. Vazirajdane Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Kostadin Kostadinov'la Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Peter Volgin ikilisi %10,9 destek oranıyla 3. yerde görünüyor. Sosyologların analizine göre olası ikinci turda belirleyici olacak başlıca unsurlar arasında ilk turda elenen adayların seçmenlerinin tutumuyla siyasi partilerin kendi seçmen tabanını sandığa götürme kapasitesinde yer alacak. 25 Eylül'de yapılacak seçimlerde son parlamento seçimlerine kıyasla daha düşük bir katılım bekleniyor. Tahminlere göre seçme hakkına sahip vatandaşların yaklaşık %36'sına tekabül eden 2,3 milyon ila 2,4 milyon seçmen sandık başına geçmesi bekleniyor. Değerli dinleyiciler, Gallup International Balkan tarafından Eylül sonuyla Ekim ayı başında gerçekleştirilen ulusal kamuoyu araştırmasının sonuçlarını aktardık. Kırcalı'da takip ettiğimiz bir konu. Kırcalı'da Balıkçılık ve Su Ürünleri İcra Ajansı çalışanlarıyla balıkçılar, Tarım Bakanlığı tarafından sektörde planlanan idari reforma karşı protesto düzenledi. Protestocular, harcamaların optimize edilmesi ve benzeri görevi olan fonksiyonları ortadan kaldırılması amacıyla Balıkçılık Ajansı'nın Orman Ajansı'yla birleştirilmesi planına karşı çıkıyor. Protesto, Podkrepa Konfederasyonu'na bağlı Ulusal Tarım ve Ormancılık Federasyonu tarafından düzenlendi. Protestocular birleşme yerine Balıkçılık Ajansı'nın mevcut yapısının korunmasını, sahada görev yapan personel sayısının artırılmasını, daha iyi ekipman sağlanması, maaşların yükseltilmesini talep etti. Maaşlarının ülke genelindeki asgari ücretin biraz üzerinde olduğunu, buna karşın sorumluluklarının büyük olduğunu belirtildi. Kırcalı ilindeki baraj ve nehirlerden 5 kişinin sorumlu olduğu, Smolan'da sayının aynı olduğu belirtildi. Petko Cukov da bu görevlilerden biri.
1: Храняваме 3300 квадратни километра. Работим по графици, бракониери има много, лимитите за горива не достигат.
0: 3300 километра каре олан алан görevimiz kapsamında kuralları ihlal eden balıkçılar var. Vardiyeyle çalışıyoruz. Araçlarımız yetersiz. Yakıt limit parası yetmiyor. Maaşlarımızsa felaket düşük. Gece gündüz çalışıyoruz ve durum bu dedi Petko Cukov. Kırcalı'daki balıkçılar da protestoya destek verdi. Arda Kaskadı Balıkçıları Derneği Başkanı Boris Andreev şuna dikkat çekti.
2: Контрола е много труден заради многото водоеми в региона. Повишаване на трудовите възнаграждения е изключително важно за тези хора.
0: Бългеде су кайнаклари фазла олдуу ичин контрол олдукча зор сааланьор. Алдыклари мааш чок дюшук. Ойса бу инсанлар чалышмасы ичин тешвик эдилмеси герекир. Teknik araç gereçler çok yetersiz ve bu da büyük sorun teşkil ediyor. Podkrepa sendikası da planlanan idari reforma karşı çıkıyor. Sendikadan Annelia Ivanova'yı dinliyoruz.
3: Настояваме за увеличение на работните заплати и увеличаване на капацитета, а не просто закриване, сливане, защото нашата
0: Çalışma ücretinin yükseltilmesi için ısrar ediyoruz. Kapasitenin artırılmasını istiyoruz. Bize göre iki kurumun bir çatı altında toplanması her iki ajansı da önemsizleştirecektir diye belirtti. Protestocular Tarım Bakanı Avrovski'ye yönelik taleplerini içeren imza kampanyasını Kırcalı valisi Biser Nikolov'a sundu. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı Türkiye'den gönderildi.

bir parti sofralık üzümün Avrupa Birliği pazarına girişine izin vermedi. Yapılan laboratuvar incelemesinde üzümdeki pestisit kalıntılarının mevzuatta belirlenen azami seviyelerin üzerinde olduğu tespit edildi. Toplam 14.100 kilogramdan oluşan ve 2.640 kasada bulunan sevkiyat gönderici firmaya iade edilecek. Gıda Güvenliği Ajansı, Bulgaristan pazarlarında satışa sunulan taze meyve ve sebzelere yönelik denetimleri artırmış bulunuyor. Sivriyolu'da ise geleneksel kabak festivali ve sonbahar panayırı bugün başlıyor. 14 Ekim'e kadar devam edecek etkinlikler arasında gastronomi, sergisi, kabak temalı yarışmalar ve farklı

0: programlar yer alacak. Muhabirimiz Velina Mahlebaşeva, kabak şenliklerinin her yıl düzenlendiğini ve geleneksel hal aldığını bildirdi. Kabak yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Sevliyevo, Kabakburg, Tiktenburg adını fazlasıyla hak ediyor. Kherson Bahar kent sakinleri ve çevre köylerin halkı kabakla hazırlanan birbirinden farklı yemekler sergiliyor, festivale renk atıyor. Şenliklerin en ilgi duyulan programı ise üreticilerin bahçelerinde yetiştirdikleri dev kabakların tartılması, ölçülmesi ve en büyük kabak ünvanı için yarışmasıdır. Önümüzdeki günlerde yaratıcı atölyeler, çocuklara yönelik eğlenceler ve çeşitli müzik etkinlikleri düzenlenecek. Ülkenin dört bir yanından çiftçilerin ve tüccarların ürünlerini sergileyeceği geleneksel sonbahar panayırı da büyük ilgi görüyor. Festival, yerel halkın koruyucuları olarak kabul ettiği Aziz'i andığı ve Sevliyevo gününü kutladığı 14 Ekim Petkovden'e kadar devam edecek. Değerli dinleyiciler, Sınır Polisi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye istikametinde Kapitan Andreevo ve Lesovo sınır kapılarında çıkış yönünde yük taşıtları nedeniyle yine yoğun tır trafiği yaşanıyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan ve Romanya sınırlarındaki sınır kapılarında trafik normal seyrediyor. Tuna Nehri'ndeki su seviyesi düştüğü için Oryahovo-Beket ve Svistov-Zimniç sınır geçişlerinde hizmet veren feribot seferleri geçici olarak durduruldu. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre son 24 saatte meydana gelen 23 ağır trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Ve şimdi de hava durumu. Yarın da hava açık olacak ve yaz havasını aratmayan sıcaklıklar seyredecek. Doğu Bulgaristan'da hafif rüzgarlı, günün en düşük sıcaklığı 8 ila 13 derece arasında değişirken Sofya'da 8 derece olacak. Gün içerisinde güneş yüzünü gösterecek ve en yüksek sıcaklıklar 25 ila 30 derece arasında değişirken Sofya'da 26 derece civarında olacak. Dağlık kesimlerde bulut hava. Batı ve Orta Bulgaristan'da yer yer yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklıklar 1200 metre rakımda 20, 2000 metre üzerinde 13 derece civarında seyredilecek. Karadeniz'de hava açık ve güneşli. En yüksek sıcaklıklar 22 ile 26 derece. Deniz suyu sıcaklığı 19-20 derece arasında değişecek. Haberleri sunduk.
1: Perşembe Ekspres.
2: Perşembe Ekspres.
3: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Perşembe Ekspres ekibi adına sizlere günlerin en güzeli, en mutlusunu ve en hayırlısını diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün Perşembe Ekspres programında rotayı Kuzeydoğu'ya çeviriyoruz. Kuzeydoğu'nun Glavinitsa Belediyesi'nde güzel bir girişim meydana geldi. Bu belediye güzel bir girişime imza attı. Değerli dinleyiciler, su kıtlığı özellikle kuraklık dönemlerinde tarım üreticileri için gitgide artan bir sıkıntıdır. Bu probleme pratik bir çözüm arayışı içinde olan Glavinitsa Belediye Başkanlığı, yerli çiftçilere ek su kaynağı sağlayacak olan tampon tankların kurulması projesini başlattı. İlk iki tanklar Dicevo ve Suhodol köylerinde kuruldu. Şumer Radyosu'ndan iş arkadaşımız Ayşe Latif, Glavinitsa Belediye Başkanı Necdet Cevdet'le söyleşti. Birazdan röportajı dikkatinize sunacağız. Ama değerli dinleyiciler, sudan bahsetmişken tabii ki programımıza Beyti Beytullof'un sesinden güzel bir türküyle başlıyoruz. Soğuk sular akmaz mı?

Değerli dinleyiciler, su kıtlığı özellikle kuraklık dönemlerinde tarım üreticileri için gitgide artan bir sıkıntıdır. Bu probleme pratik bir çözüm arayışı içinde olan Glavinitsa Belediye Başkanlığı, yerli çiftçilere ek su kaynağı sağlayacak olan tampon tankların kurulması projesini başlattı. İlk iki tanklar Diçevo ve Suhodol köylerinde kuruldu. Her biri 50 metre küp su alan tanklar, Diçevo'da dakikada 77 litre, Suhodol'da ise 62 litre olmak üzere iyi debiye sahip gravitasyon çeşmelerinin yanında yer alıyor. Bu şekilde oluşturulan su kaynakları tarım üreticileri tarafından karşılıksız olarak kullanılabilmektedir. Tampon tanklar oluşturma inisiyatifi nasıl doğdu? Kurulan ilk tesislerin sağladığı etki ve belediyenin bu konudaki planları nedir? Bütün bu sorulara Glavinitsa Belediye Başkanı Necdet Cevdet'le söyleşen iş arkadaşımız Ayşe Latif'in röportajını dikkatinize sunuyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Glavinitsa Belediye Başkanı son yıllarda yaşanan büyük kuraklığın tarım üreticilerini zora sokması nedeniyle mevcut su kaynaklarının kullanılmasını zorunlu hale gelince gravitasyon çeşmelerinin yanında çiftçilerin suya erişimini kolaylaştıran tampon tanklarının kurulması fikrinin doğduğunu paylaştı.
1: Тези съоръжения са монтирани в две населени места, Суходол и в Дичево. В тези населени места има доста земеделски производители от различно естество.
0: Tesislerin kurulduğu Suhodol ve Dicevo köylerinde meyve ağacı, sebze ve teknik kültür yetiştiricileri olmak üzere farklı türden çok sayıda tarım üreticisi bulunmaktadır. Onların hepsi gerek sulama, gerekse de zirai ilaçlama işlerinde olsun tank suyundan faydalanabilir, diyen Necdet Cevdet, oluşturulan su kaynağının herkesçe kullanılabilmesine yönelik getirilen kurallar ya da organizasyon var mı sorusu üzerine şu cevabı verdi.
1: Правила няма, тъй като обема е много голям, достатъчен е за всички, съответно достъпа е безвъзмезден и 24 часа.
0: Su hacmi çok büyük olduğu için kural yok. Suya erişim imkanı günün 24 saatinde karşılıksız olarak sağlanıyor, dedi Glavinitsa Belediye Başkanı. Ve değerli dinleyiciler, belediye başkanı projenin ilk etabına yapılan yatırımı ve finansman kaynağını anlatırken şöyle konuştu.
1: Ами тази

0: инвестиция тази година на нас ни струваше около 10 000 евро, като средствата за целта бяха усвоени при налагане на санкции на земеделските стопани.
1: Bu yıl yapılan yatırımın maliyeti 10 bin avro kadar oldu. Bu kaynaklar tarla yolları ve otlak alanları haksız şekilde kullanan çiftçilere kesilen cezalardan sağlandı. Yani gerekli para tahsil edilen vergilerden değil de haksız kullanım yaptırımlarından temin edildi diye belirtti. Necdet Cevdet, belediyenin tampon tankların kurulması planlarını da anlattı.
0: Ами, на този етап мислим всяка година по два резервуара такива да монтираме. Наличните гравитачни чешми в нашата община са около 22 на брой.
1: Bu etapta her yıl bu türden ikişer tank kurmayı düşünüyoruz. Belediyemizde 22 tane gravitasyon çeşmesi mevcut. Bu inisiyatifi sürdürmeyi ve aşama aşama hepsini kapsama almayı planlıyoruz diye anlattı. Bundan sonra oluşturulacak olan tesislerin yerleri belirlenirken ne gibi kriterler uygulanacak diye sordu iş arkadaşımız Ayşe Latif ve şu cevabı aldı.
0: Основно това е нуждата от вода, т.е. наличие на земеделски производители, достъпа до гравитачна чешма и съответно основното дебита.
1: Başlıca kriterler su ihtiyacı. Yani tarım üreticilerinin varlığı, gravitasyon çeşmesine erişim imkanı ve debisi olacak. Çeşmenin debisi 24 saat içinde gerekli su miktarını sağlamak için yeterli olmalıdır diye anlattı. Değerli dinleyiciler, bu tip su tesislerine ihtiyaç duyulduğunu bildiren çiftçilerden çok sayıda teklif alındığını belirten Glavinitsa Belediye Başkanı, hangi yerleşim birimlerine öncelik verileceğine ilişkin kararın yakında alınacağını da söyledi. Tarım arazilerine su temini problemine bulunan bu çözümün bu etapta belediye politikası kapsamında kaldığını ve bir süre sonra tampon tank inisiyatifi diğer belediyelerde de uygulanmaya başlandığında daha global bir çözüm aranabileceğini belirten belediye başkanı Cevdet, Diçevo ve Suhodol köylerinde uygulamaya konulan bu modelin su sıkıntısı çeken diğer küçük belediyelere örnek olabileceğini vurguladı.
0: Modelът е много добър, нуждата е голяма на земеделските производители. Мисля, че и практически е много лесно да се направи, тъй като...
1: Evet, bu model çok iyi. Tarım üreticilerinin su sıkıntısı da büyüktür. Pratik açıdan bakıldığında ise yapımı epey kolay diyen belediye başkanı, sonbahar mevsiminin gelmesi ve bazı tarım kültürlerini sulama gerekliliğinin oluşması için tampon su tanklarının sağladığı faydanın artık görülmeye başladığını öne sürdü.

0: Perşembe Ekspres programı devam ediyor. Şevket Çakır'ın ardından mikrofonların karşısına ben Bedriye Halis geçtim. Karşımda rejide ise ses yönetmeni arkadaşımız Desislava Şapkarova ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Sevda Dükkancı ile birlikte saat 14'e kadar sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Canlı yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 02-963-06-75 veya 02-933-63-18. Telefonlarımız açık ve aramanızı bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet, yayınımız, Perşembe Ekspres programımız sizden gelen mektup ve mesajlarla devam ediyor. Hemen mektupla başlamak istiyorum bu bölüme. Silistra'ya bağlı Oven köyünden Fethiye Vecdi mektup göndermiş. Bize neler mi yazmış? İyi günler Bulgaristan Radyosu. Ben sizin devamlı dinleyicinizim. İsmim Fethiye Vecdi. Silistra Dolova'ya bağlı Oven köyünden yazıyorum. 9 Ekim'de değerli annem ve bizim sevgili ninemiz Gülfidan Galip Dermenci'nin bayramı var. Dünya Postacılar Günü vesilesiyle kendisine sağlık diliyoruz. Köydeşlerine karşı her zaman böyle dikkatli ve sevecen olmasını diliyoruz. Anne, sevgili ninemiz, seni çok seviyoruz. Sizin seçmiş olduğunuz güzel bir türküyle selamlıyoruz diye yazmış Fethiye Hanım. Tabii ki selamlayacağız. Bu bölümdeki ilk türkümüz Gülfidan Hanım için gelecek ve bütün postacılar için gelecek. Onlar çok kıymetli, çok değerli. Her birine şimdiden selam olsun diyoruz ve mesajlara devam etmeden önce telefonumuz var, aldık. İyi günler.
2: İyi günler Bedriye'm. Nasılsın Bedriye'm?
0: Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız?
2: Bizler de çok iyiyiz. Bugünün derdi var ayım dedim. Gulamov odadan Reslen'in doğum günü var bugün.
0: Tamam.
2: Doğum gününü kutlayırım Vesle, senin doğum günün kutlu mutlu olsun nice yıllara. Ben Boyan'dan, o biliyor ben bu kocuğu. O ben Boyan'dan şeyi de selamlayayım. Nebahat Hanım'ı bir de Yılmaz'ı selamlayacağım. Başka kimseyi selamlamayacağım. Sadece Yılmaz'a Nebahat Hanım'ı selamlayayım bugün.
0: Oldu, teşekkür ediyoruz. Selamlarınızı aldık, ilettik. Sizi zaten her biri tanıyor. Teşekkür ettik. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Ve bir dün bizi Şumen'in Kliment köyünden olup İsperih Beçenice köyünden Meliha Hanım aradı. Kendisinin doğum gününü bizler ekip olarak bir kez daha kutluyoruz ve onun isteği üzerine Meliham türküsünü şimdi dinletiyoruz. Sağlıklı, güzel yıllarınız olsun Meliha Hanım ve hemen güzel türkümüzü şimdi sizler için dinletiyoruz. Osman Aziz söylüyor. Meliham.

0: Her iki hattımızda da dinleyicimiz var. Bakalım kim bizi nereden arıyor? İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
1: Ben Belediyesi'ne bağlı Biterçi Köyü'nden Ülkiye Fadli.
0: Nasılsınız Ülkiye Hanım?
1: İyiyiz, siz sormalı. Siz nasılsınız?
0: Çok şükür ekipçe bizler de iyiyiz. Buyurun.
1: Ben bugün sizin aracınızla eşim Ahmet'in doğum günü var.
0: Ne güzel, evet.
1: 9 Ekim'de 77 yaşını dolduruyor.
0: Evet.
1: Cuma olduğu için bugün selamlamak istedim. Sağ olsun, var olsun, başımızdan eksik olmasın.
0: Amin.
1: Selamlayanlar, ben eşi Ülkiye, kızları Aysel, Asiye, torunları Şener, Devran. Onu çok seviyorlar. Doğum günü kutlu olsun.
0: Ve hep mutlu olun. Ve hep mutlu olun. Teşekkür ediyoruz Ülke Hanım. Ahmet Bey'in 77. yaş gününü, yarınki doğum gününü de şimdiden bizler de kutluyoruz. Tüm aileye sağlık diliyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Dinleyicimiz var. İyi günler.
2: İyi günler.

0: Ben Kralıoğlu'dan Mutfiye Sergavişko.
1: Siz benim yanlış anladınız galiba, benim bugün doğum günüm yok Nutfiye Hanım, ama güzel böyle şarkınızı dinledik, teşekkür ederiz.
0: Dün dedi bebeğin yarın doğum günü var dedi. Yok bir şey, erken daha çok yaşayacaksın.
1: Teşekkür ederiz.
0: Şimdi ben bugün postacı günü. Bizim postacıyı Musa'yı selamlamak istiyorum. Böyle insanları çok güzel karşılıyor. Ama bir de teklifim var. Hani ihtiyarlar gitmesinler erken. Biz pisak yapsınlar şu Arif'ten bu Arif'e kadar. Orada erken saatlerde durmasınlar soğuklarda. Sonra Efe'ye bir selam var benim oğlumdan. Ona da başarılar diliyorum. Radyoya gelmiş çalışmaya herhalde. O kadar biliyorum. Bir de yaşlılar gününün geçmiş şanı annemi, bir de Emine anneyi Dragumaş'tan selamlamak istiyorum. Ve sırada türkü sizlere de gelsin. Sizlere de
1: Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderdik bize de, biz de sizlere. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: Alo.
1: Evet, buyurun.
2: İyi günler.
1: İyi günler, sizi tanıyalım.
2: Ben Sırıstra Sancar, Zarıca köyünden Nebat ablanız. Nasılsın kızım Bedriyar?
1: Çok şükür bizler ekipçe iyiyiz Nebat Hanım. Siz nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz. Ben şimdi iki doğum günü selamlayacağım. Başka bir şey etmeyeceğim.
1: Evet.
2: Bir dün vardı torunumu Yıldağ'ın doğum gününü, 5. sınıfa gidiyor Kuvalinitsa'ya. Bir de Gulamova'dan Veste Teyim isteyeyim. Ayın 10'unda. Sağlık, sağlamlık, uzun ömür. Bir de postacılardan, Zarista'dan postacı kızımız var. Kendola'nın sevdiği eşi Naci'yi mektup getiriyor, götürüyor bana. Onu da isteyelim. Bana yok mu diyenlere de gelsin. Sonsuz selamlarım dostluğuma gelsin. İyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz. Hoşça ve dostça kalın kızım Bedriyen, bu kadar.
1: Teşekkür ettik Nebahat Hanım. Biz de size kucak dolusu sıcacık selamlar gönderdik. Ve bizi az önce Dragomuş'tan Emine teyze aradı. Ve yarın postacılar günü dolayısıyla köylerinin postacılarını Sevcan ve Stefka'yı selamladı. Hep öyle güler yüzlü kalsınlar diye de temennide bulundu. Teşekkür ediyoruz. Bizler de şimdiden böyle postacılarımızın gününü kutladık. Tekrar kutluyoruz. Teşekkür ettik. Dinleyicimiz var. İyi günler. Alo.
3: İyi yayınlar Bedriye kızıma, merhabalar.
1: Hoş geldiniz programımıza, nasılsınız?
3: Hoş bulduk, iyiyiz çok şükür, sesinizi duyduk, daha iyi olduk.
1: Teşekkür ederiz Muazzez Hanım, buyurun.
3: Ben şimdi bugün Oven'den benim mektep arkadaşım, çocukluk arkadaşım Zekiye anneyi Oven'den az önce kızı, torunu onu selamladılar. Ben de aklıma geldi, ben de onu selamlamak isterim. Ben de Doles'ten, o da Doles'ten, biz komşuyduk. Beraber çocukluk yaptık, mektebe gittik. Ayrıldık, gittik bitti. Şimdi bugün onu selamlamak istiyorum. Bir de Boyan'dan Vesile Aret kardeşimi, Baykov'dan Sacide kardeşimi, bir de ayın 10'unda Vesile Golabova'dan Vesile'nin doğum günü var. Şimdiden onu da tebrik ediyorum. Ona sağlık, sağlamlık, uzun ömürler dileyelim. Doğum günün kutlu olsun, nice güzel yaşların olsun Vesile kardeşim diyerek selamlamak istiyorum.
1: Teşekkür ettik Muazzez Hanım. Biz de size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Birkaç mesaj okuyorum ve ardından türkümüzü dinleteceğiz. Can Öz'ün profilinden gelen ilk mesaj. Selam, iyi yayınlar. Ben Dobriç bölgesine bağlı Zırnavo'dan Zeynep. Selamlamak istiyorum Zavet'ten Kemal dayımı ve eşi Ava Abum'u bir şarkı ile. Selamlarsanız çok mutlu olurum demiş. Tabii ki sıradaki türkümüz sizler için gelecek. Nurhan Beyzat yazdı. Selam radyo çalışanları, nasılsınız? Ben Nurhan Beyzat, Dervel'e bağlı Bojan köyünden. Ayın 8'inde iki doğum günümüz var. Anne Gülten, kızı Irmak. İkisi de aynı gün. Ne mutlu anne kız, onlara sağlık diliyorum.

diliyoruz. Irmak kardeşimize okulda başarılar diliyoruz. Unutmayalım, küçük Umut var, çok tatlı, ona da sağlık diliyoruz. Damadımızın adı Taner, onu da selamlamak istiyoruz. Kendileri Terve kasabasında yaşıyorlar. Ben yengeleri Nurhan, amcaları Beyzat, onları çok seviyoruz. İyi ki varsınız radyo çalışanları, sizlere de selam olsun. Mesajım çok uzun olacak, umarım zamanınız olur inşallah. Ayın 10'unda Almanya'da yaşayan damadımızın adı Ali, doğum günü var. Ona da sağlık diliyoruz. Ben halası Nurhan, eniştesi Beyzat, bir de ayın 21'inde abimizin adı Nevzat, onun da doğum günü var. Ona sağlık diliyoruz. Eşi Fikret, kızı Nurten, onlara da selam olsun bizden. Nurhan, Beyzat, çok teşekkür ederim diye yazmışlar. Hadi türkümüzü dinleyelim o zaman şimdi. Rahmiye Ahmedova söylüyor. Zeytin yaprağı yeşil.

Sıradaki mesajımız Eylen Tunçer'den geldi. Merhaba Bulgaristan Radyomuzun güzel ablaları, nasılsınız? İyi olmanızı dilerim. Ben Pravda Köyü'nden Eylen. Bugün postacıları selamlamak istiyorum. İlk önce çok sevdiğim annem Semaver'i selamlıyorum. Çok iyi bir postacı. Onu yaşlılar çok seviyorlar. Sağ olsun, var olsun, her daim bizimle olsun. Diğer postacı Leman anne. O emekliye çıktı. Candan, yürekten sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yarebitsa postacısı, Ruino postacısı, Boyil postacısı ve Çernolik postacısını Gulyamovoda'dan Vesile teyzenin doğum gününü de kutluyorum. Sağlıklı güzel günleriniz olsun. Sıradaki bir türküyle selamlayalım. Ayrıca onlar için gelsin. Sizleri de çok seviyorum. İşinizde başarılar dilerim. Ayrıca Sevda ablaya da sonsuz sevgiler gönderiyorum diye yazmış Eylen. Teşekkür ediyoruz. Biz de sana kucak dolusu sevgiler gönderdik buradan. Şahsine Aliyeva yazdı. Merhaba Bulgaristan Radyosu. 10 Ekim'de bir doğum günü kutlamak istiyorum. Treni kaçırmadan Gulyamovo'da da yaşayan Vesile Fehim'in doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım. Yeni yaşın sağlıkla, neşeyle gelsin. Gönlünden geçenlere yol artsın Vesile canım arkadaşım. Ömrün çiçekler gibi renk renk güzelleşsin. Gözlerinde ışıltı hiç sönmesin. Doğum günün kutlu olsun canım Vesile arkadaşım. Yolun, bahtın güzel olsun. Selamlayan Popovo'dan Şahsine Aliyeva. Sevgili sunucularıma ve ekibine kahveler benden. Kahve

Kutlu olsun canım Vesile arkadaşım. Yolun bahtın güzel olsun. Selamlayan Popovo'dan Şahsine Aliyeva. Sevgili sunucularıma ve ekibine kahveler benden. Kahve keyfiniz bol, gönülleriniz şen olsun diye yazmış Şahsine Hanım. Her zaman olduğu gibi kalpçikler, çiçeklerle dolu bir mesaj. Selamlar, sevgiler bizden de. Serkan Selahattin profilinden gelen mesaj. Merhaba benim güzel ablalarım. Ben Gulamov Oda'dan. Adım Serkan Sevdet. Dördüncü sınıfa gidiyorum. 10 Ekim Vesile annemin doğum günü var. Vesile anneme sağlık, uzun ömürler, hayatında başarılar diliyorum. Annemi çok seviyorum, o bakıyor bize. Selamlara katılanlar ablam Eda, Gülüm Beyhan. Sıradaki türkü Vesile anneme gelsin sevgilerimle. Serkan Gulamova'dan. Vesile Hanım'ı sevenleri çok. Bizler de buradan doğum gününü kutluyoruz ve sıradaki türkümüzle selamlıyoruz. Emine Enverova söylüyor, Helvacı.

Mesajları geliş sırasına göre okumaya gayret ederek devam ediyorum. Hüsniye Hanım bize yazdı. Ben Dolovo'nun Oresene köyünden. İsmim Hüsniye. Ablanız benim kızım Meral'in cuma günü doğum günü var 9 Ekim'de ama cuma gününde selamlama olmadığından bugünden selamlamak istiyorum. Kendisi İsperih kasabasında yaşıyor. Orada da çalışıyor. Ona sağlık, sağlamlık ve uzun ömür dileriz. Sıradaki türküyle selamlarsanız çok memnun kalırız. Selamlayanlar ben, anası, babası Zeyfullah, abisi Dinçer, yengesi Şengül, kardeşi Levent ve kuzeni Sezen. Sizlere de iyi yayınlar dilerim diye yazmış Hüsniye Hanım. Meral'in doğum gününü buradan bizler de kutluyoruz. Sağlıklı, güzel ömrü olsun. Ailesiyle birlikte güzel anılar biriktirsin diyoruz. İşinde de başarılar dileyerek tabii ki. Niyazi Ömer bize yazdı. Selamlar, ben Dolovo'nun Vakilköy'ünden Niyazi. Önümüzdeki cumartesi günü Sertel dayımın doğum günü var. Ona sağlık, sağlamlık, bol kazanç ve bereket diliyorum. Sıradaki türküyle onun doğum gününü şimdiden kutluyorum diye yazmışlar. Tabii ki bizler de buradan kutluyoruz ve sizin için sıradaki türkümüzü dinletiyoruz. Ahmet Şaban söylüyor. Burgaz'dan Yarim Gelecek.

0: Mesajlarla devam ediyorum. Orhan Tahir yazdı. Hayırlı günler sizlere. İyi ki varsınız. Sıradaki şarkıyla Sindalci köyünden Ayşe Nine'yi kızı, Pedriye'yi damadı, İbrahim'i oğulları Yakup ve Fahri'yi selamlarsanız çok mutlu oluruz. Teşekkürler. Ben Orhan Tahir diye yazmış. Sıradaki türkümüz sizler için gelecek Orhan Bey, Ayşe Hanım için, Pedriye Hanım için, İbrahim Bey, oğulları Yakup ve Fahri için de gelecek. Hatice Recep bize yazdı. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visokapulyano'dan. Bugün Neriman'a, Turhan, onları, Mehmet'i selamlıyorlar. O da postacı, eşi Dilek de selamlıyor ve ben sağ sağlam olsunlar, sağ olun diye yazmış ve çiçek fotoğrafı göndermiş. Teşekkür ettik. Dinleyicimiz var, aldık. İyi günler.
1: İyi günler Bedri Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Bütün ekibiniz adına sizi selamlıyorum bugün.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben Doğu Van'a Rızdel Köyü'nden Nuray.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim.
0: Evet.
1: Ben de bugün selamlamayı istiyorum Rızdel'den Mersin.
0: Evet.
1: Bizim postacılık yapıyor bize hem komşum oluyor. Yanından onu da unutmayayım, Reyhan, onun sekreteri. Oven'den Gülbihan postacıyı. Pravda'dan Semaver postacıyı ve kavim validesi Nadiye Hanım'ı, bütün Bulgaristan postacılığını, bütün Bulgaristan'ın yaşlılarını kutluyorum. Geçen gün yaşlılığa günü vardı, kutlayamadım.
0: Evet.
1: Bugün geç oldu ama
0: olsun.
1: Bugün kutlayayım hepsini.
0: Geç değil. Evet.
1: Kadar iyi bir şarkıyla, türküyle selamlarsanız çok sevinirim.
0: Tabii ki Nuray Hanım, sıradaki türkümüzle bütün sizin istediğiniz kişileri ve tabii ki postacıları da selamlayacağız. Yılmaz Balaban bize yazdı. Selamun aleyküm saygıdeğer Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümünde çalışanlar. Saygıdeğer Bedriye Hanım, nasılsınız efendim? Bizler de iyiyiz. Ayın 10'unda Gulam Avada'dan Vesile Hanım'ın doğum günü var. Şimdiden kendilerine sağlıklı, sıhhatli, uzun uzun ömürler diliyoruz ve radyo başından hiç ayrılmasın efendim. Hoşça ve dostça kalın. Burgaz bölgesine Çereşe köyünden Yılmaz Balaban. Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderdik. Gülseri Alman Koç bize yazdı. Selam radyoda çalışanlar. 9 Ekim Dünya Posta Günü vesilesiyle postacı okul arkadaşım Hüseyin Hamdi'yi bu özel gününü en içten dileklerimle kutlarım. Okul arkadaşım Silistra'da oturuyor ve tüm köylere hizmet veriyor. Okul yıllarındaki çalışkanlığının bugün insanları mutlu eden harika bir mesleğe dönüştürmesini görmek çok güzel. Posta günün kutlu olsun. İyi ki varsın okul arkadaşım. Her abimin huzur getirsin diye yazmış ve Gülcan Tevfik'in son mesajımız bu olacak. Sıradaki türkü Şumen'in Voyvoda köyünden postacı Nebayet kardeşime de gelsin. Postacılar günü kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz bize bugün eşlik ettiğiniz için. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın diyoruz ve huzurunuzdan Pravda Erkek Korosu'nun söylediği Güldaniyem'le ayrılıyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 8 Ekim 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri ardından günün getirdikleri programını ve devamında Perşembe Ekspres programının dinleyici kısmının tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Bulgaristan, denizde batan geminin incelenmesi için destek talep etti. Karadeniz'deki İHA saldırılarının ardından Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos, Bulgaristan'la dayanışma içindeyiz sözlerini kullandı. Sofya'da düzenlenen konferansın gündeminde 8 nolu koridor için bölgesel işbirliği ve hızlandırma mesajı yer aldı. Yotova-Vılçev ikilisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık farkla önde. Kırcalı Belediyesi yetenekli öğrencileri destekleyecek.

Şimdi haberlerin detaylara. Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde yabancı bayrak altında seyreden iki ticari geminin insansız hava araçları tarafından vurulmasıyla ilgili güvenlik birimleri söz konusu dronların Rusya'ya mı yoksa Ukrayna'ya mı ait olduğu konusunda iki ihtimali araştırıyor. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov Nova TV'ye yaptığı açıklamada şu an için herhangi bir kanıt bulunmadı dedi. Bakan ayrıca Bulgaristan'ın batan geminin su altı dronuyla incelenmesi için uluslararası kuruluşlardan yardım talep ettiğini bildirdi. Stoyanov'un verdiği bilgiye göre gemi Mısır'dan Türkiye üzerinden Romanya'ya doğru sefer gerçekleştiriyordu. Buğday taşıyan geminin mürettebatının Suriye vatandaşlarından oluştuğu belirtildi. Geminin yaklaşık 3 dakika içinde battığını belirten

Kılığının gerçekleştirilmesinin son derece zorlaşacağını ifade etti. Stoyanov, Ulusal Güvenlik Danışma Konseyi toplantısında savaşın tarafı olan iki ülkeye ticari gemilere yönelik saldırılardan kaçınmaları çağrısında bulunduk dedi. Sofya'da 8 nolu koridor hakkında düzenlenen Uluslararası Bakanlar Konferansı kapsamında konuşan Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos, Karadeniz'de Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde ticaret gemilerine yönelik İHA saldırılarının ardından Bulgaristan'la dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Beyta'nın haberine göre Kos, Bulgaristan karasularında gemilere yönelik İHA saldırılarının kendilerini derinden sarstığını belirterek, saldırıların kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukukun temel ilkelerini açıkça ihlal ettiğini ifade etti. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri, saldırıların aynı zamanda Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu güvenlik tehditlerinin ciddiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. 6 Ekim'de Karadeniz'de Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Biala'nın yaklaşık 70 deniz mili açığında iki ticaret gemisi hava ve deniz İHA'larının saldırısına uğradı. Saldırıların ardından Togo bayraklı Alfa Vatan battı. Geminin mürettebatına ise yürütülen kurtarma çalışmaları sırasında ulaşılamadı. Palau bayraklı Able adlı diğer gemide de saldırı nedeniyle hasar ve yangın meydana geldi. Gemideki 18 mürettebatın tamamı kurtarılırken yaralanan 2 denizci tedavi için Varna'ya sevk edildi. Sofya'da düzenlenen Uluslararası Bakanlar Konferansı'nda 8 nolu koridor projesinin ilerleyişi ve çalışmaların hızlandırılması için mevcut imkanlar ele alındı. Konferansın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Veliislava Petrova, 8 nolu koridorun birbirinden bağımsız altyapı bölümlerinin toplamı olarak değil, tek bir stratejik bağlantı projesi olarak ele alınması gerektiğini belirterek, projenin uzun yıllardır öncelikli konular arasında yer aldığı, fakat çalışmaların ihtiyaç duyulan düzeyde hız ve etkinlikle ilerlemediğini ifade etti. Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan üzerinden Adriyatik Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan ve karayolu ile demiryolu bağlantılarını kapsayan 8 nolu koridor hakkındaki foruma koridor ile bağlantılı ülkelerin yanı sıra bölgedeki diğer ülkelerden temsilciler de katıldı. Katılımcılar arasında ayrıca Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Avrupa Dış Eylem Servisi ve NATO'nun üst düzey temsilcileriyle ABD, Birleşik Krallık ve Ukrayna temsilcileri de var. Gallup International, Balkan tarafından Eylül sonu ile Ekim ayı başında gerçekleştirilen ulusal kamuoyu araştırmasının verilerine göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyasının başlangıcında yarışın açık ara önde bulunan bir aday çifti ile ikinci sıradaki aday çifti etrafında şekillendiği görülüyor. Mevcut Cumhurbaşkanı İlyana Yotova ile Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kirill Volchev %44,9 oranla destekle açık farkla önde bulunuyor. İkiliği eski geçici hükümet başbakanı Andrei Gyurov ile onun hükümetindeki İçişleri Bakanlığı Genel Sekreter Vekili Georgi Kandev %24,8 destekle takip ediyor. Vozrazdane Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Kostadin Kostadinov ile Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Peter Volgin ikilisi %10,9 destek oranı ile 3. yerde görünüyor. Sosyologların analizine göre olası ikinci turda belirleyici olacak başlıca unsurlar arasında ilk turda elenen adayların seçmenlerinin tutumu ile siyasi partilerin kendi seçmen tabanlarını sandığa götürme kapasitesi yer alacak. 25 Ekim'de yapılacak seçimlerde son parlamento seçimlerine kıyasla daha düşük bir katılım bekleniyor. Tahminlere göre seçme hakkına sahip vatandaşların yaklaşık %36'sı da tekabül eden 2,3 milyon ila 2,4 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Gallup International Balkan tarafından Eylül sonu ile Ekim ayı başında gerçekleştirilen ulusal kamuoyu araştırmasının verilerini aktardık.
Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı BAP, Türkiye'den gönderilen bir parti sofralık üzümün Avrupa Birliği pazarına girişine izin vermedi. Yapılan laboratuvar incelemesinde üzümlerdeki pestisit kalıntılarının mevzuatta belirlenen azami seviyelerin üzerinde olduğu tespit edildi. Toplam 14.100 kilogramdan oluşan ve 2640 kasada bulunan sevkiyat gönderici firmaya iade edilecek. BAP, Bulgaristan pazarında satışa sunulan taze meyve ve sebzelere yönelik denetimleri arttırdı. Kırcalı Belediyesi, yetenekli öğrencilerin desteklenmesi, yeteneklerinin görünür kılınması ve bireysel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla sürdürülebilir sistem oluşturmak üzere yeni bir projeyi hayata geçirecek. Belediye Başkan Yardımcısı Veselina Tihomirova tarafından tanıtılan Kırcalı'nın Yetenekleri Projesi, 7 ile 18 yaş arasındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütülmesini öngörürken, çocukların spor, bilim, sanat, dil ve edebiyat alanlarında yeteneklerini entegre yaklaşımla geliştirmeyi amaçlıyor. Projenin sadece yeni bir çalışmanın hayata geçirilmesini değil, uzun vadede kendi sürdürülebilirliğini sağlayacak bir sistem oluşturulmasını amaçladığını belirten Tihomirova, çalışmaların 4 ana alanda yürütüleceğini ve bu kapsamda bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında uygulamalı eğitim sunacak bir

0: Araştırma Laboratuvarı, müzik ve görsel alandaki özel yeteneklerin geliştirilmesine yönelik bir sanat laboratuvarı, edebi yaratıcılık laboratuvarı ve spor laboratuvarı oluşturulacağını açıkladı. Proje çerçevesinde 30'dan fazla mini projenin hayata geçirilmesi, çocukların yazdığı özgün metinlerden oluşan İlk Kitabım adlı bir koleksiyonun hazırlanması ve spor turnuvaları, gösteriler ile bir sanat festivalinin düzenlenmesi planlanıyor. Hava durumu. Yarın sıcaklıklar 30 dereceye ulaşacak. Cuma günü hava açık. Batı illerde bulutlu olacak. Öğleden sonraki saatlerde batıda yağışlar görülecek. Günün en düşük sıcaklıkları 8 ila 13 derece arasında değişirken batı ve orta illerde daha düşük, Sofya'da ise 8 derece civarında seyredecek. Günün en yüksek sıcaklıkları ise 25 ila 30 derece arasında değişecek. Sofya'da termometreler 26 dereceye yükselecek. Dağlı kesimlerde açık ve güneşli hava hakim olurken Batı ve Orta Bulgaristan'ın yüksek alanlarında yağmur yağışları beklenecek. En yüksek sıcaklıklar 1200 rakımda 20, 2000 metrelerde 13 derece civarında seyredecek. Karadeniz'de genelde sıcak ve güneşli hava hakim olacak. En yüksek sıcaklıklar 22 ila 26 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 19-20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız Günün Getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Boyan Todorov ile çalışıyoruz bu akşam ve onun adına da merhabalar. Günün Getirdikleri programında ilk olarak Kırcalı'da balıkçılar ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Ajansı çalışanlarının düzenlediği protestoyu aktaracağız. Çalışanlar Balıkçılık Ajansı'nın Orman Ajansı ile birleştirilmesi planına karşı çıkarak kurumun mevcut yapısının korunmasını, personel ve teknik imkanların artırılmasını ve maaşların iyileştirilmesini talep etti. Protestocular taleplerini içeren imza kampanyasını Kırcalı valisine sundu. Ardından rotamızı Sevliyevo'ya çevireceğiz değerli dinleyiciler. Kentte her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kabak Festivali ve Sonbahar Panayırı başladı. 14 Ekim'e kadar sürecek etkinliklerde kabakla hazırlanan yöresel lezzetlerden yaratıcı atölyelere, çocuk etkinliklerinden müzik programlarına kadar pek çok renkli etkinlik yer alıyor. Festivalin en çok ilgi gören bölümü ise üreticilerin yetiştirdiği dev kabakların en büyük kabak unvanı için yarışması. Tüm detayları öğrenmek için sabırsızlanıyorsunuz biliyorum ama şimdi bir şarkı ve ardından konularımızla Sevda Dükkancı huzurunuzda olacak. Bizimle kalın.

0: Kırcalı'da takip ettiğimiz bir konu. Kırcalı'da Balıkçılık ve Su Ürünleri İcra Ajansı çalışanlarıyla balıkçılar, Tarım Bakanlığı tarafından sektörde planlanan idari reforma karşı protesto düzenledi. Protestocular, harcamaların optimize edilmesi ve benzeri görevi olan fonksiyonları ortadan kaldırılması amacıyla Balıkçılık Ajansı'nın Orman Ajansı'yla birleştirilmesi planına karşı çıkıyor. Protesto, Podkrepa Konfederasyonu'na bağlı Ulusal Tarım ve Ormancılık Federasyonu tarafından düzenlendi. Protestocular birleşme yerine Balıkçılık Ajansı'nın mevcut yapısının korunmasını, sahada görev yapan personel sayısının artırılmasını, daha iyi ekipman sağlanması, maaşların yükseltilmesini talep etti. Maaşlarının ülke genelindeki asgari ücretin biraz üzerinde olduğunu, buna karşın sorumluluklarının büyük olduğunu belirtildi. Kırcalı ilindeki baraj ve nehirlerden 5 kişinin sorumlu olduğu, Smolan'da sayının aynı olduğu belirtildi. Petko Cukov da bu görevlilerden biri.
1: Охраняваме 3300 квадратни километра. Работим по графици, браконери има много, лимитите за горива не достигат.
0: 3300 километра каре олан алан görevimiz kapsamında kuralları ihlal eden balıkçılar var. Vardiyeyle çalışıyoruz. Araçlarımız yetersiz. Yakıt limit parası yetmiyor. Maaşlarımızsa felaket düşük. Gece gündüz çalışıyoruz ve durum bu, dedi Petko Cukov. Kırcalı'daki balıkçılar da protestoya destek verdi. Arda Kaskadı Balıkçıları Derneği Başkanı Boris Andreev şuna dikkat çekti.
2: Контрола е много труден заради многото водоеми в региона. Повишаване на трудовите възнаграждения е изключително важно за тези хора.
0: Бългеде су кайнаклари фазла олдуу ичин контрол олдукча зор сааланьор. Алдыклари мааш чок дюшук. Ойса бу инсанлар чалышмасы ичин тешвик эдилмеси герекир. Teknik araç gereçler çok yetersiz ve bu da büyük sorun teşkil ediyor. Podkrepa Sendikası da planlanan idari reforma karşı çıkıyor. Sendikadan Annelia Ivanova'yı dinliyoruz.
3: Настояваме за увеличение на работните заплати и увеличаване на капацитета, а не просто закриване, сливане, защото нашите...
0: Çalışma ücretinin yükseltilmesi için ısrar ediyoruz. Kapasitenin artırılmasını istiyoruz. Bize göre iki kurumun bir çatı altında toplanması, her iki ajansı da önemsizleştirecektir, diye belirtti. Protestocular Tarım Bakanı Avrovski'ye yönelik taleplerini içeren imza kampanyasını Kırcalı Valisi Biser Nikolov'a sundu. Sevriye

ise geleneksel kabak festivali ve sonbahar panayırı bugün başlıyor. 14 Ekim'e kadar devam edecek etkinlikler arasında gastronomi, sergisi, kabak temalı yarışmalar ve farklı programlar yer alacak. Muhabirimiz Velina Mahlebaşieva, kabak şenliklerinin her yıl düzenlendiğini ve geleneksel hal aldığını bildirdi. Kabak yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Sevliyevo, Kabakburg, Tiefenburg adını fazlasıyla hak ediyor. Her sonbahar kent sakinleri ve çevre köylerin halkı kabakla hazırlanan birbirinden farklı yemekler sergiliyor, festivale renk atıyor. Şenliklerin en ilgi duyulan programı ise üreticilerin bahçelerinde yetiştirdikleri dev kabakların tartılması, ölçülmesi ve en büyük kabak ünvanı için yarışmasıdır. Önümüzdeki günlerde yaratıcı atölyeler, çocuklara yönelik eğlenceler ve çeşitli müzik etkinlikleri düzenlenecek. Ülkenin dört bir yanından çiftçilerin ve tüccarların ürünlerini sergileyeceği geleneksel sonbahar panayırı da büyük ilgi görüyor. Festival, yerel halkın koruyucuları olarak kabul ettiği Aziz'i andığı ve Sevliyevo gününü kutladığı 14 Ekim Petkovden'e kadar devam edecek.

0: Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Perşembe Ekspres programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet, yayınımız Perşembe Ekspres programımız sizden gelen mektup ve mesajlarla devam ediyor. Hemen mektupla başlamak istiyorum bu bölüme. Silistra'ya bağlı Oven köyünden Fethiye Vecdi mektup göndermiş. Bize neler mi yazmış? İyi günler Bulgaristan Radyosu. Ben sizin devamlı dinleyicinizim. İsmim Fethiye Vecdi. Silistra Dolova'ya bağlı Oven köyünden yazıyorum. 9 Ekim'de değerli annem ve bizim sevgili ninemiz Gülfidan Galip Dermenci'nin bayramı var. Dünya Postacılar Günü vesilesiyle kendisine sağlık diliyoruz. Köydeşlerine

0: Her zaman böyle dikkatli ve sevecen olmasını diliyoruz. Anne, sevgili ninemiz seni çok seviyoruz. Sizin seçmiş olduğunuz güzel bir türküyle selamlıyoruz diye yazmış Fethiye Hanım. Tabii ki selamlayacağız. Bu bölümdeki ilk türkümüz Gülfidan Hanım için gelecek ve bütün postacılar için gelecek. Onlar çok kıymetli, çok değerli. Her birine şimdiden selam olsun diyoruz. Ve mesajlara devam etmeden önce telefonumuz var, aldık. İyi günler.
1: İyi günler Bedirciğim. Nasılsın Bedirciğim?
0: Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de çok iyiyiz. Bugün dedim arayayım dedim. Gulamı Bodu'dan Resmen'in doğum günü var bugün.
0: Tamam.
1: Doğum gününü kutlayayım Resmen. Senin doğum günün kutlu mutlu olsun nice yıllara. Ben boyandan o bileyim ben bu kocaba. O ben boyandan şeyi de selamlayayım. Nebahat Hanım'ı bir de Yılmaz'ı selamlayacağım. Başka kimseyi selamlamayacağım. Sadece Yılmaz'a Nebahat Hanım'ı selamlayayım bugün.
0: Oldu. Teşekkür ediyoruz. Selamlarınızı aldık, ilettik. Sizi zaten her biri tanıyor. Teşekkür ettik. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Ve bir dün bizi Şumen'in Kliment köyünden olup İsperih Beçenice köyünden Meliha Hanım aradı. Kendisinin doğum gününü bizler ekip olarak bir kez daha kutluyoruz ve onun isteği üzerine Meliha'm türküsünü şimdi dinletiyoruz. Sağlıklı, güzel yıllarınız olsun Meliha Hanım ve hemen güzel türkümüzü şimdi sizler için dinletiyoruz. Osman Aziz söylüyor. Meliha'm.

0: Ve her iki hattımızda da dinleyicimiz var. Bakalım kim bizi nereden arıyor? İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun sizi tanıyalım.
1: Ben Fadli Belediyesi'ne bağlı Biterçi Köyü'nden Ülkiye Fadli.
0: Nasılsınız Ülkiye Hanım?
1: İyi, siz sormalı. Siz nasılsınız?
0: Çok şükür ekipçe bizler de iyiyiz. Buyurun.
1: Ben bugün sizin aracınızla eşim Ahmet'in doğum günü var.
0: Ne güzel, evet.
1: 9 Ekim'de 77 yaşını dolduruyor.
0: Evet.
1: Cuma olduğu için bugün selamlamak istedim. Sağ olsun, var olsun, başımızdan eksik olmasın.
0: Amin.
1: Selamla, selamlayanlar ben eşi Ülkiye, kızları Aysel, Asiye, torunları Şener, Devran. Onu çok seviyorlar. Doğum günü kutlu olsun.
0: Ve hep mutlu olun. Ve hep mutlu olun. Teşekkür ediyoruz Ülke Hanım. Ahmet Bey'in 77. yaş gününü, yarınki doğum gününü de şimdiden bizler de kutluyoruz. Tüm aileye sağlık diliyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Dinleyicimiz var. İyi günler.
2: İyi günler.

0: Ben Kralıoğlu'dan Mutfiye Sergavişko.
1: Siz benim yanlış anladınız galiba, benim bugün doğum günüm yok Nutfiye Hanım, ama güzel böyle şarkınızı dinledik, teşekkür ederiz.
0: Dün dedi bebeğin yarın doğum günü var dedi. Yok bir şey, erken erken daha çok yaşayacaksın.
1: Teşekkür ederiz.
0: Şimdi ben bugün postacı günü. Bizim postacıyı Musa'yı selamlamak istiyorum. Böyle insanları çok güzel karşılıyor. Ama bir de teklifim var. Hani ihtiyarlar gitmesinler erken erken. Biz pisak yapsınlar şu Arif'ten bu Arif'e kadar. Orada erken saatlerde durmasınlar soğuklarda. Sonra Efe'ye bir selam var benim oğlumdan. Ona da başarılar diliyorum. Radyoya gelmiş çalışmaya herhalde. O kadar biliyorum. Bir de yaşlılar gününü geçmiş hanı annemi, bir de Emine anneyi Dragumaş'tan selamlamak istiyorum. Ve sırada türkü sizlere de gelsin, sizlere de
1: başarılar diliyorum. Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderdik bize de, biz de sizlere. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: Alo.
1: Evet, buyurun.
2: İyi günler.
1: İyi günler, sizi tanıyalım.
2: Ben Sırıstra Sarca Zarıça Köyü'nden Nebat ablanız. Nasılsın kızım Bedriyar?
1: Çok şükür bizler ekipçe iyiyiz Nebat Hanım. Siz nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz. Ben şimdi iki doğum günü selamlayacağım. Başka şey etmeyeceğim.
1: Evet.
2: Bir dün vardı torunumu Yıldağ'ın doğum gününü, 5. sınıfa gidiyor Kuvalinitsa'ya. Bir de Gulamova'dan Veste Teyim isteyeyim. Ayın 10'unda. Sağlık, sağlamlık, uzun ömür. Bir de postacılardan, Zarista'dan postacı kızımız var. Kendola'nın sevdiği eşi Naci'yi mektup getiriyor, götürüyor bana. Onu da isteyelim. Bana yok mu diyenlere de gelsin. Sonsuz selamlarım dostlarıma gelsin. İyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz. Hoşça ve dostça kalın kızım Bedriyan, bu kadar.
1: Teşekkür ettik Nebahat Hanım. Biz de size kucak dolusu sıcacık selamlar gönderdik. Ve bizi az önce Dragomuş'tan Emine teyze aradı. Ve yarın postacılar günü dolayısıyla köylerinin postacılarını Sevcan ve Stefka'yı selamladı. Hep öyle güler yüzlü kalsınlar diye de temennide bulundu. Teşekkür ediyoruz. Bizler de şimdiden böyle postacılarımızın gününü kutladık. Tekrar kutluyoruz. Teşekkür ettik. Dinleyicimiz var. İyi günler. Alo.

0: Caner Bedige kızıma merhabalar.
1: Hoş geldiniz programımıza, nasılsınız?
0: Hoş bulduk, iyiyiz, çok şükür sesinizi duyduk, daha iyi olduk.
1: Teşekkür ederiz Muazzez Hanım, buyurun.
0: Ben şimdi bugün OVEN'den benim mektep arkadaşım, çocukluk arkadaşım Zekiye anneyi OVEN'den az önce kızı, torunu onu selamladılar. Ben de aklıma geldi. Ben de onu selamlamak isterim. Ben de Doles'ten, o da Doles'ten. Biz komşuyduk. Beraber çocukluk yaptık. Mektebe gittik. Ayrıldık, gittik bitti. Şimdi bugün onu selamlamak istiyorum. Bir de Boyan'dan Vesile Aret kardeşimi, Baykov'dan Sacide kardeşimi, bir de ayın 10'unda Vesile Golababa'da da Vesile'nin doğum günü var. Şimdiden onu da tebrik ediyorum. Ona sağlık, sağlamlık, uzun ömürler dileyerim. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşların olsun Vesile kardeşim diyerek selamlamak istiyorum.
1: Teşekkür ettik Muazzez Hanım. Biz de size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Birkaç mesaj okuyorum ve ardından türkümüzü dinleteceğiz. Can Öz'ün profilinden gelen ilk mesaj. Selam, iyi yayınlar. Ben Dobriç bölgesine bağlı Zırnavo'dan Zeynep. Selamlamak istiyorum Zavet'ten Kemal dayımı ve eşi Ava Abum'u bir şarkı ile. Selamlarsanız çok mutlu olurum demiş. Tabii ki sıradaki türkümüz sizler için gelecek. Nurhan Beyzat yazdı. Selam radyo çalışanları, nasılsınız? Ben Nurhan Beyzat, Dervel'e bağlı Bojan Köyü'nden. Ayın 8'inde iki doğum günümüz var. Anne Gülten, kızı Irmak. İkisi de aynı gün. Ne mutlu anne kız, onlara sağlık diliyoruz. Irmak kardeşimize okulda başarılar diliyoruz. Unutmayalım, küçük Umut var, çok tatlı, ona da sağlık diliyoruz. Damadımızın adı Taner, onu da selamlamak istiyoruz. Kendileri Tervel kasabasında yaşıyorlar. Ben yengeleri Nurhan, amcaları Beyzat, onları çok seviyoruz. İyi ki varsınız radyo çalışanları, sizlere de selam olsun. Mesajım çok uzun olacak, umarım zamanınız olur inşallah. Ayın 10'unda Almanya'da yaşayan damadımızın adı Ali, doğum günü var. Ona da sağlık diliyoruz. Ben halası Nurhan, eniştesi Beyzat, bir de ayın 21'inde abimizin adı Nevzat, onun da doğum günü var. Ona sağlık diliyoruz. Eşi Fikret, kızı Nurten, onlara da selam olsun bizden. Nurhan Beyzat, çok teşekkür ederim diye yazmışlar. Hadi türkümüzü dinleyelim o zaman şimdi. Rahmiye Ahmedova söylüyor. Zeytin yaprağı yeşil.

Sıradaki mesajımız Eylen Tunçer'den geldi. Merhaba Bulgaristan Radyomuzun güzel ablaları, nasılsınız? İyi olmanızı dilerim. Ben Pravda Köyü'nden Eylen. Bugün postacıları selamlamak istiyorum. İlk önce çok sevdiğim annem Semaver'i selamlıyorum. Çok iyi bir postacı. Onu yaşlılar çok seviyorlar. Sağ olsun, var olsun, her daim bizimle olsun. Diğer postacı Leman anne. O emekliye çıktı. Candan, yürekten sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yarebita postacısı Ruy Rino postacısı, Boyle postacısı ve Çernolik postacısını Gulamovoda'dan Vesile teyzenin doğum gününü de kutluyorum. Sağlıklı güzel günleriniz olsun. Sıradaki bir türküyle selamlayalım. Ayrıca onlar için gelsin. Sizleri de çok seviyorum. İşinizde başarılar dilerim. Ayrıca Sevda ablaya da sonsuz sevgiler gönderiyorum diye yazmış Eylen. Teşekkür ediyoruz. Biz de sana kucak dolusu sevgiler gönderdik buradan. Şahsine Aliyeva yazdı. Merhaba Bulgaristan Radyosu. 10 Ekim'de bir doğum günü kutlamak istiyorum. Treni kaçırmadan Gulamovoda'da yaşayan Vesile Fehim'in doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım. Yeni yaşın sağlıkla, neşeyle gelsin. Gönlünden geçenlere yol açsın Vesile canım arkadaşım. Ömrün çiçekler gibi renk renk güzelleşsin. Gözlerinde ışıltı hiç sönmesin. Doğum günün kutlu olsun canım Vesile arkadaşım. Yolun bahtın güzel olsun. Selamlayan Popovo'dan Şahsine Aliyeva. Sevgili sunucularıma ve ekibine kahveler benden. Kahve keyfiniz bol. Gönülleriniz şen olsun diye yazmış Şahsine Hanım. Her zaman olduğu gibi kalpçikler, çiçeklerle dolu bir mesaj. Selamlar, sevgiler bizden de. Serkan Selahattin profilinden gelen mesaj. Merhaba benim güzel ablalarım. Ben Gulamovoda'dan. Adım Serkan Sevdet. 4. sınıfa gidiyorum. 10 Ekim Vesile annemin doğum günü var. Vesile anneme sağlık, uzun ömürler, hayatında başarılar diliyorum. Annemi çok seviyorum. O bakıyor bize. Selamlara katılanlar. Ablam Eda, Gülüm Beyhan, sıradaki türkü Vesile anneme gelsin sevgilerimle. Serkan Gulamovoda'dan. Vesile Hanım'ı sevenleri çok. Bizler de buradan doğum gününü kutluyoruz ve sıradaki türkümüzle selamlıyoruz. Emine Enverova söylüyor, Helvacı.

Mesajları geliş sırasına göre okumaya gayret ederek devam ediyorum. Hüsniye Hanım bize yazdı. Ben Dulovo'nun Oresene köyünden. İsmim Hüsniye. Ablanız benim kızım Meral'in cuma günü doğum günü var 9 Ekim'de ama cuma gününde selamlama olmadığından bugünden selamlamak istiyorum. Kendisi İsperih kasabasında yaşıyor. Orada da çalışıyor. Ona sağlık, sağlamlık ve uzun ömür dileriz. Sıradaki türküyle selamlarsanız çok memnun kalırız. Selamlayanlar ben, anası, babası Zifula, abisi Dinçer, yengesi Şengül, kardeşi Levent ve kuzeni Sezen. Sizlere de iyi yayınlar dilerim diye yazmış Hüsniye Hanım. Meral'in doğum gününü buradan bizler de kutluyoruz. Sağlıklı, güzel ömrü olsun. Ailesiyle birlikte güzel anılar biriktirsin diyoruz. İşinde de başarılar dileyerek tabii ki. Niyazi Ömer bize yazdı. Selamlar, ben Dulovo'nun Vakil Köyü'nden Niyazi. Önümüzdeki cumartesi günü Sertel dayımın doğum günü var. Ona sağlık, sağlamlık, bol kazanç ve bereket diliyorum. Sıradaki türküyle onun doğum gününü şimdiden kutluyorum diye yazmışlar. Tabii ki bizler de buradan kutluyoruz ve sizin için sıradaki türkümüzü dinletiyoruz. Ahmet Şaban söylüyor. Burgaz'dan Yarim Gelecek.

0: Mesajlarla devam ediyorum. Orhan Tahir yazdı. Hayırlı günler sizlere. İyi ki varsınız. Sıradaki şarkıyla Sindaosi köyünden Ayşe Nine'yi kızı, Pedriye'yi damadı, İbrahim'i oğulları Yakup ve Fahri'yi selamlarsanız çok mutlu oluruz. Teşekkürler. Ben Orhan Tahir diye yazmış. Sıradaki türkümüz sizler için gelecek Orhan Bey, Ayşe Hanım için, Pedriye Hanım için, İbrahim Bey, oğulları Yakup ve Fahri için de gelecek. Hatice Recep bize yazdı. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visokapulyana'dan. Bugün Neriman'a, Turhan, onları, Mehmet'i selamlıyorlar. O da postacı, eşi Dilek de selamlıyor ve ben sağ sağlam olsunlar, sağ olun diye yazmış ve çiçek fotoğrafı göndermiş. Teşekkür ettik. Dinleyicimiz var, aldık. İyi günler.
1: İyi günler Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Bütün ekibiniz adına sizi selamlıyorum bugün.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben Doğu Van'a Rızdel Köyü'nden Nuray.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim.
0: Evet.
1: Ben de bugün selamlamayı istiyorum Rızdel'den Mersin.
0: Evet.
1: Bizim postacılık yapıyor bize hem komşum oluyor. Yanından onu da unutmayayım, Reyhan, onun sekreteri. Oven'den Gülbihan postacıyı. Pravda'dan Semaver postacıyı, Kavim validesi Nadiye Hanım'ı, bütün Bulgaristan postacılığını, bütün Bulgaristan'ın yaşlılarını kutluyorum. Geçen gün kutlu yaşlılığa günü vardı, kutlayamadım.
0: Evet.
1: Bugün geç oldu ama
0: olsun,
1: bugün kutlayayım hepsini.
0: Geç değil. Evet.
1: Bedak, iyi bir şarkıyla, türküyle selamlarsanız çok sevinirim.
0: Tabii ki Nuray Hanım, sıradaki türkümüzle bütün sizin istediğiniz kişileri ve tabii ki postacıları da selamlayacağız. Yılmaz Balaban bize yazdı. Selamun aleyküm saygıdeğer Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümünde çalışanlar. Saygıdeğer Bedriye Hanım, nasılsınız efendim? Bizler de iyiyiz. Ayın 10'unda Gulyamabada'dan Vesile Hanım'ın doğum günü var. Şimdiden kendilerine sağlıklı, sıhhatli, uzun uzun ömürler diliyoruz ve radyo başından hiç ayrılmasın efendim. Hoşça ve dostça kalın. Burgaz bölgesine Çereşe Köyü'nden Yılmaz Balaban. Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderdik. Gülseri Alman Koç bize yazdı. Selam radyoda çalışanlar. 9 Ekim Dünya Posta Günü vesilesiyle postacı okul arkadaşım Hüseyin Hamdi'yi bu özel gününü en içten dileklerimle kutlarım. Okul arkadaşım Silistra'da oturuyor ve tüm köylere hizmet veriyor. Okul yıllarındaki çalışkanlığının bugün insanları mutlu eden harika bir mesleğe dönüştürmesini görmek çok güzel. Posta günün kutlu olsun. İyi ki varsın okul arkadaşım. Her abimin huzur getirsin diye yazmış ve Gülcan Tevfik'in son mesajımız bu olacak. Sıradaki türkü Şumen'in Voyvoda Köyü'nden postacı Nebayet kardeşime de gelsin. Postacılar günü kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz bize bugün eşlik ettiğiniz için. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın diyoruz ve huzurunuzdan Pravda Erkek Korosu'nu söylediği Güldan Yem'le ayrılıyoruz.